satılsam bila bir tonik incin mi pašen dodatek in fog vas navdušen jaz pa